senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın bayaman. Güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

Ya ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya, şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

hani hani da parlayı gümüş hani. Evleri hani hani parlayı gümüş hani. Gümüş hani kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş hani kızları dünyalarda bir tane. Aldım bak.

hüznün yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.

Böyle biter, hep böyle dertli biter, öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner, akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

futbolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Bir seher vakti ben uykudayken gideceksen çağırma beni. Sensiz, nedensiz adımlayacaksam sokakları, sol yanım boşlukta ağlayacaksam çağırma beni. Ya da gitme.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Başkaları gitmiş olur gidince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
0: Bir sen yakınsın.
1: Radyo Çağdaş.
0: Uzakta kalınca.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

Herkese merhaba, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir günden herkese çokça selamlar olsun. Evet, Radyo Çağdaş'ta bugün gönüllere dokunan, hafızalarda iz bırakan eskilerle birlikteyiz. Bugün biraz özgün müziğin, Türk halk müziğinin içindeki yerinden söz etmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü özgün müzik bu toprakların acısını da, umudunu da, aşkını da, direncini de taşıyan en kıymetli seslerden, tarzlardan biri. Özellikle Türk halk müziğinin köklerinden beslenen ama sözüyle çağına da dokunan bu eserler sadece bir parça ya da türkü olarak kalmıyor. Bir dönemin duygusunu da anlatıyor, hani bir kuşağın kalbine de yerleşiyor. Nice başarılı temsilciler geldi geçti bu yoldan. Kimi sesiyle, kimi sözüyle, kimi duruşuyla iz bıraktı. Tabii her biri müziğe ayrı bir renk, ayrı bir derinlik kazandırdı. Biz de o eserlerle, umutlarımızla, kırgınlıklarımızla, belki de ilk aşklarımızla, türkülerimizle eşlik ettik. Diyoruz ya, bazen bir yolculuk, bazen yalnız bir akşam, bazen de en çok sevdiğimiz adının içimizden geçirirken yine özgün müzik bizlere eşlik etti.

özgün müzik Türk halk müziğinin içinden doğan ama zamanı, hayatı ve toplumsal duyguları aynı tutan çok özel bir damar. Bağlamanın sesiyle, şiirin diliyle ve halkın yüreğinden kopan sözleriyle beslenen bu müzik sadece bir tür değil, aynı zamanda bir anlatma biçimi de. Evet, bir hatırlatma da yapmak isterim bu arada. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemi takip edebilir, kültür ve sanat haberlerine ulaşabilirsiniz. Tabii Çağdaş Sanat Akademisi ile de müziğin, sanatın yetenekli gençlerin yetiştiği bu özel merkez kendi yolunda, vizyonuyla devam etmeye de. Ve elbette Radyo Çağdaş, türkülerin, şiirlerin ve kalpten gelen hikayelerin adresi olmaya devam ediyor. Sizler de yayına katılmak, istek parçanızı göstermek ya da selamlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950. Şimdi gelin yine hatıralarımızın kapısını aralayalım. Türkçelisan ediyorum, affola lütfen. Efendim, türkülerle, özgün müziklerle, ezgilerle, yüreğimize dokunan türkülerle Radyo Çağdaş yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz. Atma.

0: ey dost. Evet, Özgün Müziğin güçlü yorumcularından Suavi çalışımızda da bizlerle birlikteydi. Evet, Drama Köprüsü bu Türk yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Ama tabii Rumeli acısı ve gururu hiç değişmeden bir saktıran sevgili Suavi. Hani bazen bir aşkın yolu, bazen de bir kaderin simgesi gibi bu güzel türküyle de başlangıcımızı yapmış olduk. Bakıyoruz şöyle, kıymetli eserlerimizle devam edelim. Hadi bir de grup yorum gelsin efendim uğurlama. Sonrası yine buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, grup yorum uğurlama. Şimdi ise Ahmet Kaya, Doruklara Sevdalandım eseri bizlerle birlikte olacak. Sonrasında güzel bir Cevdet Payca, Bahrevan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile Son Dakika Haberleri, Radyo Çağdaş'ta da kesintisiz müziğin tek adresini ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirebilir, takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. www.radyocağdaş.com hesabından da bizi takip edebilirsiniz, canlı canlı dinleyebilirsiniz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

0: ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için.
1: Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.
0: Şarkılar gelir geçer,

dağılır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin

gelirsen ayın tap üstünde kederli bir bulut tutamaz gözyaşlarını. Harran papatyadan bir gelinlik giyer arsız zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri dön.

Özgün Müziğin güçlü kalemlerinden biri Cevdet Bağca, Bahrevan. Bu kıymetli eser bizlerle birlikteydi. 2011'de çıkarmış oldu Emanet Öyküler adlı albümden. Çok kıymetli bir eser de buluşturduk sizlere. Evet, bu türkü sadece bir melodi değil. Bakın, bir insan hayata karşı dimdik duruşunun, hani böyle yorulsa da yıkılmayan ruhun hikayesi gibi. Radyo Çağdaş'ta yayındayız. Varsa mesajlarınız, istekleriniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Türküler yolladım sana. Sevgili Banu tarafından seslendirilecek. Hemen ardından güzel bir yine Özlem çalışmasıyla grup yorum bizlerle birlikte olacak. Şeref Bey istemiş bizlerden. Hoş geldiniz. Size sefalar getirdiniz.

Merhaba Berna Hanım, yine selamlar demiş Ali. Yayın çok güzel gidiyor. Cevdet Parti'den gelen bu eser insanın yüreğine dokunuyor. Tüm Radyo Çağdaş ekibine selamlar. Emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bahrevan türküsü beni yıllar önceye götürdü. Üniversite yıllarında çok dinlerdik. Bu şarkı için teşekkür ederim demiş Zeynep. Çok sağ olasın Zeynep'ciğim. Evet, benim de anılarım, hatıralarıma çok eşlik ediyor. Hatta Cevdet Baycı sayesinde Radyo Çağdaş'ta işe başladım. Onun konserini düzenliyordum. Bir mekanda reklamını vermek için Radyo Çağdaş'a normalde birilerini yollardım. Çok hayran olduğum bu radyoya. İşte o gün de kuzenlerim gitmeyi verdi. Biz kızla buluşacağız, sen çık git dedi. Çıktım, geldim Radyo Çağdaş'a ve ondan sonra hiç o kapıdan bir daha ayrılmadım. İyi ki de o gün kızla buluşmuşlar. İyi ki o gün işleri çıkmış ki ben gitmişim. Şimdi 15 senemi bu kıymetli mesleğe adadım. Çok da güzel oldu benim için. Binlerce kez şükürler olsun. Özgün müzik deyince aklıma gelen ilk isimlerden biri... evet... Suavi demiş, bu güzel eseri hatırlattığınız için sağ olun. Tüm dinleyenlere selamlar demiş Gebze'den Mustafa. Hoş geldin Mustafa. Evet, ben de Suavi'yi çok seviyorum. Hakikaten inanılmaz derecede naif sesiyle, o yorgun duruşuyla aslında çok büyük bir direnç de gösteriyor. Bana diyorlar ki Berna Hanım, hiç Balkan türküsü yayınlamıyorsunuz, aşk olsun, hiç olur mu öyle şey? Hani sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışıma yömerdiğimi hep söylüyorum. O yüzden birkaç tane Balkan türküsü sizlerle buluşturalım. Mesela Bir Fırtına Tuttu Bizi, Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var, Deryalar. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Çok güzel yorumladı Elif Buse Doğan. Hakikaten Balkan türküleri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Zeynep'im türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Harman asareler sarı samanı.

içerim. Efendim bir de Ferhat Üngür ve Remzi Tekin'in Kaybettim Leyla'mı adlı canlı performansında sizlerle buluşturalım. Fatma Hanım diyor ki yayınınız çok güzel, çok beğendim. Ferhat Üngür'le Remzi Tekin Kaybettim Leyla'mı yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz efendim. Radyo Çağday selamlar demiş Kemal Bey. Evet, bu tarz eserler insana güç veriyor. Güzel bir yayın oluyor, devamını bekliyoruz demiş. Çok teşekkürler, siz de hoş geldiniz.

iki güzel ses bir arada Selçuk Balcı ve Ender Balkır Hal Var mı Bende Dedemin şiir albümünde seslendikleri bu kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Şimdi ise son dönemlerde gerçekten çok ses getiren Ben Olaydım türküsü Coşkun Tüz'ün sözü müziği. Hadi hep birlikte kulak verelim, sorusu buralardayız.

Derya Hanım diyor ki ben çok Özlem Özdil fanatiyim. İnanın vallahi Derya Hanım, ben de Özlem Özdil fanatiyim. Çok seviyorum kendisini. Sanatıyla, duruşuyla, özellikle o türkülere kattığı o canla her zaman var olmasını çok isterim. Kan Çiçekleri adlı çalışmayla Özlem Özdil bizlerle birlikte olsun. Derya Hanım ve kendimi armağan ediyorum bugünlük. Hepinize keyifli dinlemeler.

çok kıymetli arkadaşım sevgili Ali Sever, Selamın Gelsin eseriyle Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Sözümüzü Orhan Narici, müzik yönetmenliğini ise sevgili Yalçın Beyaz abimizin üstlendiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmuş olduk. Gerçekten halay deyince Ali Sever, yani son yıllarda genç müzik temsilcilerinden biridir sevgili Ali. Ama türküleri de bir başka yorumluyor. Hani bazen bir selam bir mektuptan daha anlamlıdır. Yani bir türkü kadar içten, bir hatıra kadar derindir. Ali Sever'den Selamın Gelsin'i dinledik efendim. Şimdi ise Dağlarında Kar Olsaydım diye bir çalışım var, bilirsiniz değil mi? Onu size bir armağan etmek isterim müsaade ederseniz. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle, Dağlarında Kar Olsaydım, bir Müslüm Gürses'ten mi dinlesek acaba, ya da Ahmet Kaya'dan, hangisinden isterseniz. Bence bir değişiklik yapalım. Bir Müslüm Gürses'ten dinleyelim, ne dersiniz? Saygı sevgi rahmetle de yad edelim.

sayılım olsaydım yine sever miydin beni? Ben simsiyah duman olsaydım yine sever miydin beni? Beni simsiyah duman olsaydım.

0: olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım, şu yarada kan olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Saygı, sevgi, rahmeti bir kez daha yad edelim. Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eseriyle bizlerle birlikte. Berna Hanım demiş, Özgün Müzik'le ne kadar güzel gidiyordunuz, tarzımıza geri mi dönsek? Sevgili Mehmet, haklısın ama sürekli Özgün Müzik tabii ki de yayınlıyorum. Ama hani ben bugün Ege türküleri, Balkan türküleri, İç Anadolu'nun o güzel bozlağını çalmak isterim. Diğerlerini yayınladım zaten. Hani böyle ortaya karışık gitmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki de Özgün Müzik istekler geldikçe de değerlendireceğiz. O zaman Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eserini buluşturalım. Soru güzel bir bozda kafası bizlerle olsun.

Aycan Öner bizlerle birlikteydi. Tükendim adlı çalışma. Bazen insan bir türküyü dinler ve fark eder ki o türkü aslında kendi hikayesidir. Aycan Öner de tükendim eseriyle bizlerle birlikteydi. Efendim şöyle bir eser sizlere yayınlayıp vedamı gerçekleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, bunu Ömer Bey'e, Kemal Bey'e, Dubai Port çalışanlarına derman etmek istiyorum. Evet, sözü bestesi Uğur Işıl'a ait olan çok kıymetli bir eser. Hadi birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Yani hakikaten şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazı türküler bize şunu hatırlatmıyor mu? Hayat ilerliyor, zaman değişiyor ama hatıralar hep aynı yerde kalıyor. Ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Nasip olursa bir başka programda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Son kapanış parçam ise Zarardayım, Ziyandayım'la. Evet, Leyla Barut bizlerle birlikte olsun. Allah'a emanet olun.

seçilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum, beni affet.

inandık doktorlara. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler.

da olsan hep yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

0: kime yana?
1: Yukarı gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz, ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet, satarsın ulan satarsın açılmamış gonca gülünü.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Elimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

Herkese merhabalar. Bu hafta da evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda eksik olmasın, sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

hep yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği, suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim, yarın da. Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu'nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, tamzarada. Ben küçük Yusuf'um çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla sıcak, tuzsuz gevreklerinizi yemişim. Alacakaranlıkta bucal işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikar tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem de ne verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolumda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalacağım.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin heyulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana? Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

bizi bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağırlıkta. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarında. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz. Vademiz dolduğunda avuçlarına gömülmeyi.

Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup duruzgar. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi son.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider.

Bu ufukta bitiyor yüzüm ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak. Üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızın.

gök yere indi, ne bulutlar taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bölümler. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine, nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır, sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman, böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde, sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz, aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgınmışsın biraz bana. O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum. Saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda tersiz yanıyor sokak lambaları. Ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım. Ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum.
Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarım benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla gözyaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara, nefretin sevgiyle buluştuğu o an, her defasında ilk öksüz kalışın, yeniden doğuşundur aslında o ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde, ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok, yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim, satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişte olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

ne zaman içsek köfte geç gelir. Ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü. Çırıl bir efkar sözcüğü. Eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kopardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk, paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin. Biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

Bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuşdolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

0: Ni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhemdir hem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar.
1: Bir

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamazsın sen.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Vay aman, ay ışığı der durursun. Vay aman,

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

Ayakları çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayalleri.

O güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ayrılsak bile...

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gece. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci. Suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için de yazmış.

Dünyaya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizim.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen ay yüzü kurumuş yaprak gibi düşerken dalından, bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm, dön.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun. Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldır.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız sözleri ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum.

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıl.